kurutmadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışın? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez. Bir de vurur yar başıma. Bir de vurur yar başıma. Yar başıma.

0: kullanıcıları. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
9: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
10: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
12: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3

0: çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: ...30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocan...

0: Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, merkezden uzak mahallelerde

0: şehirde yaşayan çocukları atölyelerle buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar güneş gözleminden mikroskop incelemesine, üç boyutlu kalem çalışmasından origamiye kadar birbirinden farklı etkinliklerle bilimi deneyimliyor. Etkinlikler sayesinde yüzlerce çocuğa ulaşan Mercan, çocukların bilime olan merakını eğlenceli uygulamalarla destekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hamza Beyli Köyümüz Atölyede vatandaşlara yönelik atölye çalışmaları sürüyor. Atölyede son olarak teknik personel eşliğinde havuç, pancar ve ıspanak özleri kullanılarak üç renkli erişte yapıldı. Katılımcılar erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Hamza Beyli Köyümüz Atölyede gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 533 2507 ve 0324 533 2608 numaralı telefonlardan randevu oluşturarak atölyelere katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Gülnar'da Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımındaki Bulgara Caddesi'ndeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. 1100 metrelik yolda meski ekiplerince içme suyu hattı da revize edilirken yolun yenilenmesi için yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yolun yeni hali bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunu artırırken başta badem olmak üzere tarımsal üretim alanlarına ulaşımı da kolaylaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik spor kursları çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor. 8 yaşında voleybola başlayan, 12 yaşında Büyükşehir'in voleybol kurslarına katılan Cennet İrem Çetin, aldığı eğitim ve antrenörlerin desteğiyle kariyerini ilerletti. 20 yaşındaki Çetin şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okurken Antalya Spor formasıyla da aktif spor hayatını sürdürüyor. 2024'te U20 kar voleybolu milli takımında yer alan Çetin, Gürcistan'daki organizasyonda da takımın Avrupa üçüncülüğünü elde etmesiyle bronz madalya kazandı. Büyükşehir'in spor kursları Çetin'in başarı dolu hikayesinde olduğu gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek doğru şekilde yönlendirilmesine olanak sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri İletişim

0: 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: Haberler.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan piyasa bozucu eylemleri tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini belirtirken benzer durumların önlenmesi için yeni düzenlemeler hazırlanacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi siyasi partiler kanununa aykırılık iddiasıyla yeni partinin ismine ilişkin başvuruyu genel kurul gündeminde ele aldı. Mahkeme partiye savunmasını sunması için bir aylık süre verilmesine karar verdi. SPK Tera Finansal Yatırımlar Holding Anonim Şirketi pay piyasasındaki işlemlerle ilgili incelemesini tamamladı. Kurul 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken Tera Yatırım, Tera Portföy ve söz konusu kişiler için 2 yıllık işlem yasağı kararı aldı. Etkin pişmanlık için 15 gün süre tanındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı. Soruşturmada bazı şüphelilerin mesaj kayıtları da dosyada yer aldı. Aselsan ve Türk Telekom'un ortak çalışmasıyla geliştirilen akıllı telefon için hazırlıklar sürüyor. 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması beklenen cihazın marka adı için 5 seçenek hazırlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve isimlerden biri seçilecek. TÜİK'in Eylül verilerine göre ekonomik güven endeksi Ağustos'a kıyasla %0,7 artarak 101,3'e çıktı. Tüketici, reel kesim ve perakende ticarette güven yükselirken inşaat sektöründe gerileme kaydedildi. Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısında Ulusal Bilimler Akademisi bina

0: binası hasar gördü. Çıkan yangında can kaybı yaşandı. Bir sağlık merkezi de zarar görürken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın yeni seferberlik hazırlığında olduğunu öne sürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere %50 hibe desteğiyle sağladığı badem fidanları meyve vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar'a 23.288, kent genelinde ise 34.204 fidan dağıtılırken Köse Çobanlı Mahallesi'nde ilk badem hasadı yapılıyor. Mersin'de gıda denetimleri sürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerini eş zamanlı denetledi. Kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları, son tüketim tarihleri ve gıda güvenilirliği incelendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan silah bir evin bahçesinde bulundu. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait merkezde otizmli bir çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin davası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın eziyet suçundan cezalandırılmasının talep edildiği davada ilgili dosyaların birleştirildiği bildirildi. Parkur Jimnastik Genç Büyük Türkiye Şampiyonası'nda Mersin'i temsil eden Esilay Odabaşı 2 madalya kazandı. Odabaşı Büyükler Serbest kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya alırken hız kategorisinde ise 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım 3. hafta karşılaşmasında Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 30 Eylül Çarşamba ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle bugün de manşet programıyla yeniden karşınızdayız. Yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Bizleri İçer TV, San TV ortak canlılarından izliyorsunuz. İçer TV ve San TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve Sen FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde dinleyenlere hayırlı yolculuklar. Evlerinde, iş yerlerinde dinleyenlere hayırlı, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olsun temennisinde bulunuyoruz. Umuyoruz bu güzel gün iyi geçer, herkesin gönlünce geçer. Evet, tabii dikkat ederseniz sevgili izleyicilerimiz, ülkede o kadar çok hani haksız, hukuksuz bir şekilde para kazanımları elde edilmeye başlandı ki kimisi mevkisinin makamını kullanıyor, kimisi işte eş, dost, akrabasının direktifleri doğrultusunda hareket ediyor, kimisi işte bulduğu mevkinin gücünü kullanarak birilerini zengin etmeye çalışıyor. Yani işçisiydi, emeklisiydi, çalışsın, ek iş yapsın, günlerce çalışsın, gece çalışsın, hatta gerekirse taksiye çıksın gece. Ne için? Biraz daha eve 2-3 tane ekmek daha fazla girebilsin diye hayat mücadelesi verirken, ter dökerken, alın teri dökerken birileri de oturduğu yerden para kazanıyor. İşte görüyoruz, fon soruşturması kapsamında insanlar nasıl birçok insanın malına, mülküne tecavüz etmişler. Nasıl birçok kişinin hakkına girmişler. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Neresinden bakarsanız bakın bir tutarsızlık var. Yani şimdi sadece mesela hani şey açıklanıyor ya, iki mislini getir falan, geri öde gibi, yeterli değil bunlar. Bu resmen dolandırıcılık, sahtecilik, işte kara para aklama gibi suçlamalarla da cezalandırılması lazım. Yani evet, tabii ki o aldığı parayı iade edecek fazlasıyla, misliyle, faiziyle. Ama bir de hani kanuni boyutuyla cezalandırılması lazım ki ya bir daha buna tevessül etmesin. Şimdi bakın, mesela fon krizini konuşuyoruz. Fon krizinde insanlar neler neler yaşamışlar. İşte neler neler almışlar. Yatlar, katlar, jetler, her şeyi almışlar kendilerine. Biz daha bu konuyu atlatmadan, ama bakın hani biz zaten birçok noktada, birçok alanda işte böyle bir rüşvet çarkının olduğunu, işte haksız hukuksuz bir şekilde para kazanımlarının olduğunu ve insanların bir anda zenginleştiğini biliyorduk, görüyorduk zaten ve bunları da eleştiriyorduk. Şimdi bakın, nereye bakarsanız bakın artık bir çirkeflik ortaya çıkmaya başladı. Şimdi yeni bir iddia ortaya çıktı. Bu iddia aslında tamamıyla soruşturmaya girmesi lazım. Yani tüm vekilleri bu konuda soruşturma altına, inceleme altına almak lazım. Hesap hareketlerini görmek lazım. Yani bunu böyle başaracağız biz. 600 vekilin de ya yapmışsa cezasını çekecek, yapmamışsa zaten aklanmış olacak. En azından üzerindeki töhmet ortadan kaldırılmış olacak. Nedir bu? Şimdi biliyorsunuz milletvekillerinin danışmanları da var. Bir danışman, iki danışman, üç danışman. Allah Allah! Yani danışman olmak için sırada bekleyenler, eş, dost, akrabalar. Şimdi bazı vekiller ne yapıyormuş biliyor musunuz? İddia o ki bazı vekiller yanlarına aldıkları işte iki tane danışman veya bir danışmanı fiilen çalıştırmıyormuş. Ama onu çalışıyormuş gibi gösteriyormuş. Bak, şimdi onu sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne benim danışmanım diye kaydettiriyorsun. O girişini öyle yapıyorsun. Ve maaş kartını ona vermiyorsun, kendin alıyorsun, onu çalıştırmıyorsun. Her ay yatan parayı kendin çekiyorsun veya eşin çekiyor. İşte böyle bir iddia daha var sevgili izleyicilerimiz. Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi hakkında soru.

fiilen çalışmadığı ve maaş kartlarının Yavuz Yılmaz çifti tarafından kullanıldığı yönünde iddialar yer aldı. Avcı meclis giriş kayıtları ile banka hareketlerinin incelenmesini istedi. Yavuz Yılmaz konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcınca Serpil Yavuz Yılmaz hakkında yağma ve kamu kurum veya kuruluşların zararını dolandırıcılık suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın Yavuz Yılmaz'ın yaklaşık 2 yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı belirtildi. Avcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede bazı danışmanların fiilen çalışmadığını, bunların Yavuz Yılmaz'ın akrabaları olduğunu, maaş kartlarının ise milletvekili ve eşinin elinde bulunduğuna ilişkin duyum aldığını ileri sürdü. 5 danışman vardı, ikisi fiilen çalışmıyordu. Özgün Avcı 2021 yılı Mart ayından 2022 yılı Ekim ayına kadar Yavuz Yılmaz'ın danışmanı olarak çalıştığını belirtti. İfadesine göre Yavuz Yılmaz'ın 3 kadrolu, 2 dışarıdan görevlendirilen olmak üzere toplam 5 danışmanı bulunuyordu. Avcı kadro danışmanlardan ikisinin Yavuz Yılmaz'ın kuzeni, üçüncüsünün ise yine akrabası olduğunu beyan etti. Her iki kişinin de fiilen çalışmadığını ifade eden avcı, giriş çıkış kayıtlarının incelenmesi halinde kimin gerçekten çalışıp çalışmadığının ortaya çıkacağını söyledi. Avcının ifadesindeki dikkat çekici iddialardan biri de kendi ücretinin ödenme biçimine ilişkin oldu. Avcı maaşını Deniz Yavuz Yılmaz'ın ayarladığını söylediği bir şirket üzerinden, bazen elden bazen de banka hesabına IBAN yoluyla aldığını söyledi. Şirkette doğrudan iş ilişkisinin bulunmadığını söyleyen avcı, banka hesaplarının incelenmesi halinde para transferlerine ilişkin dekontları ibraz edebileceğini ifade etti. Avcı ayrıca yaklaşık 16-17 aylık çalışma döneminde sigortasız çalıştırıldığını söyledi. Kadrolu danışmanlık sözü verildi, başkası atandı diyor. Avcının anlatımına göre kendisine ilerleyen dönemde kadrolu danışman yapılacağı söylendi. Kadrolu danışmanlardan birinin görevden ayrılması üzerine bu göreve kendisinin atanmasını istediğini anlatan avcı, başka bir kişinin görevlendirmesi üzerine sistemi ve düzeni haksız bulduğu gerekçesiyle görevden ayrıldığını söyledi. Şimdi bakın, bu burayı altını çizelim, buraya geri döneceğiz. İşte bu şikayette bulunan danışman ne diyor? Diyor ki işte bir kadrolu danışmanın görevden ayrılmasıyla birlikte kendisinin onun yerine atanmasını beklerken olmadı. Olmayınca da işte sistemi ve düzeni haksız bulduğu gerekçesiyle, bu sefer bunu yapıyor sevgili izleyicilerimiz. Yani işin meali şu: çalışırken sistem zaten yine aynı sistem, düzen aynı düzen, işine geliyor çünkü çalışıyor, çünkü maaş alıyor, ama istediği makama gelmeyince şikayet konusu oluyor. Şimdi iyi ki de şikayet konusu olmuş. Neden iyi ki de şikayet konusu olmuş? En azından hani böyle bir konunun iddia olarak kalması yerine araştırılıp sonuca vardırılması gerekiyor. Ama burada danışmanın biraz sanki uyanıklığı var gibi. Yani işte ben o göreve getirilmedim. Ben size nasıl çektireceğimi biliyorum. Bak, bütün haksızlıkları, hukuksuzları anlatacağım tek.

susuyorsun. Neden? Çıkarın gereği susuyorsun. Çünkü acaba ben de bir kadrolu danışman olur muyum hasebiyle bekliyorsun. Olmayınca şikayete giriyorsun. Bakın bu da yanlış. Ya bir yanlış varsa o yanlışı anında söylemek lazım. Çıkarın ters düştüğü zaman değil. Çıkarın olmadığı zaman, beklentin gerçekleşmediği zaman değil. Bu yanlış bir düşünce. Şimdi görevden ayrıldı. Neymiş efendim? Haksız düzeni haksız bulmuş. O yüzden görevinden ayrılmış danışman. Kadro danışmanlık haklarının fiilen çalışan kişiler yerine başka kişiler adına kullanılarak maaş alınmasına yönelik bir düzen bulunduğu kanaatine vardığını ifade etmiş. Maaş kartlarının Yavuz Yılmaz'ın elindeydi diyor işte bu danışmanlara. Ve 3 tane danışman fazla değil mi? Yani kadrolu 3 danışman, dışarıdan da 2 tane danışman, 5 danışman. Kime? Milletvekiline. Abi milletvekilinin bu kadar danışmana niçin ihtiyacı vardır ki? Yani bizim bilmediğimiz bir görev tanımı mı var milletvekilinin? Milletvekilinin danışmana ihtiyacı yok ki. Yani var mı? Yani bir tane yardımcıya ihtiyacı var. Evet, etrafını toplasın, arkasını toplasın, işte gelen gidenle ilgilensin. Tamam, eyvallah da. Yani 5 tane danışman bir milletvekili için düşünsenize 600 vekil. Her vekilin yanında 5 tane danışman. Tabii şoförleri daha katmıyoruz işin içine. Şimdi bakar mısınız? Bütçeye bakar mısınız? Paraya bakar mısınız? Yani acayip rakamlar çıkıyor karşınıza. 600 vekilin işte 5 tane danışman, 1 tane de şoför, 1 tane de koruma varsayın. 7 kişilik bir personeli var bir milletvekilinin. 600 vekilin yani Allah aşkına gerçekten çok büyük rakamlar, çok büyük paraların döndüğü ve gereksiz yere paraların döndüğü 5 tane danışman ne yapacak bir milletvekilimiz? Ha, şu an bizi izleyen, bizi dinleyen bir milletvekilimiz varsa dinliyor ama lütfen hani aman duymadım olayına girmesin. Bizi bir arasın. Desin ki evet kardeşim ya 5 danışman değil 10 danışman lazım bize. Siz öyle konuşuyorsunuz ama böyle böyle işlere yarıyor danışmanlar desin. Biz de ikna olalım. Rahat olalım. Biz de diyelim ki evet ya evet milletvekillerinin değil 5 danışman 10 tane danışmana ihtiyaç var. Ama bu iddiada çok düşünülmesi gereken, irdelenmesi gereken, araştırılması gereken bir iddiadır. Eğer bir milletvekili devlete yük getirecek 3 işte danışman, kadro danışman için müracaatta bulunuyor ve bunun girişini yaptıktan sonra onları fiilen çalıştırmıyorsa ki ihtiyaç yok. Bunu anlıyoruz. Fiilen çalıştırmadığına göre o zaman ihtiyaç yok 5 taneye. 3 taneye bile ihtiyaç yokmuş. 3 tanesinin kartını kendi kullanıyorsa çalıştırıyormuş gibi. Ya bu usulsüzlük, bu haksızlık, bu düzenbazlık, bu sahtekarlık, bu hırsızlık. Bunun adına ne derseniz deyin var işin içinde. İşte bu yüzden Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in bu konuyu da incelemesi, irdelemesi gerekiyor. Bu iddianın böyle havada asılı kalmaması lazım. Bence aklı selim milletvekillerinin de kendilerini aklamak adına ya kardeşim biz böyle yapmıyoruz mesela bunu yapanlar varsa bunları da çıkartmak lazım demesi gerekiyor. Kendilerinin böyle bir soruşturmayı talep etmesini bekliyoruz milletvekillerinden. Bakalım bu konuyla ilgili bir gelişme olacak mı ama ya fon bakıyorsun orada bir sahtekarlıklar var, insanların emeklerine çökmüş insanlar var. Öte yandan bakıyorsun işte milletvekillerinin çalıştırdıklarına bakıyorsunuz aslında çalıştırmadıkları iddiası var. Yani var da var ama bir öte yandan işte bak bir daha konuşuluyor. İşte vay efendim Ocak ayında maaş zamları ne olacak? İşte rakam belli oldu, birazcık az çok belli oldu diye haberlerle insanlar teselli olmaya çalışıyor. Yani yeni tablo ortaya çıktı bak al sana. Şimdi birileri gıdım gıdım maaşına 2000 lira, 3000 lira gelecek bir zam için aylarca konuşuluyor bu ülkede ama birileri bir günde zenginleşiyor. Bir ayda koyduğu paranın 15 katı para kazanıyor. 20 katı para kazanıyor. Ya bu adaletsizlik. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda kesin karar verdi. Bu kime dokunursa dokunsun, kime ulaşırsa ulaşsın bu sonuna kadar gidecek dedi. Bence tüm siyasi partiler bu konuyla ilgili bir komisyon oluşturmalı. Neden bir komisyon oluşturmalı? Çünkü insanlar

0: kafalarında soru işaretleri kalmasın. Şundan dolayı kalmasın. Yani evet, belli ki siyasetçilerimiz vatandaşın derdiyle dertlenmek yerine işte kendilerinin zenginleşmesi noktasında bir iş diyalogları kurmuşlar bazıları. Bunun araştırılması lazım. Yani tüm siyasi partilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalyesi bulunan tüm partilerin ortak hareket edeceği bir komisyon ve bu komisyonun şeffaf olması lazım ve bu araştırmaları, bu yapılan hukuki soruşturmaları yakından takip etmeli ve gerçekten varsa işte ne bileyim, bakın görüyorsunuz mesela bakan çocuklarına kadar ulaşıyor. Bakana kadar ulaşıyor mu? Milletvekili var mı? İşte görüyorsunuz Sayın Bakan da girdi devreni. Sayın Fatma Betül Sayan Kayan. İşte gördük mesela, hatta parayı iade etmiş ki Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de diyor ki ikimizin ödesin. Yani 2.2 olarak değil 4.4 olarak devlete ödesin, bu yetmez diyor. Böyle olmaz diyor. Zaten böyle bir hukuksuzluğun içerisine girmiş. İki mislini ödesin ki etkin pişmanlıktan faydalansın dedi ya Sayın Bakan ve Sayın Maliye Bakanı. İşte bu nedenle bunu uygulamak gerekiyor. Komisyonun olması şart. Yapılan bu araştırmanın, bu hukuki sürecin şeffaf bir şekilde kamuoyunu aydınlatacak. Çünkü herkesin şu an gerçekten yüreğini sızlattı bu durum. Yani biz çalışalım, gece gündüz çalışalım, emekli olmuş, keyfini sürmesi gerekirken tekrar bir ek iş yapmak zorunda, çalışıyor. İşte asgari ücretli mesai bittikten sonra akşam taksiye çıkmaya çalışıyor. Canla başla mücadele derken birileri oturduğu yerden milyon dolarları cebine koysun, hatta cebine de koymasın, yurt dışındaki hesaplarına yatırsın, yurt dışından paralar alsın. İşte lüks araçlar alsın, lüks yatlar alsın, uçaklar, jetler alsın. Olmaz. İşte bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dediği sonuna kadar gidilsin lafı çok önemlidir. Bu konuda da halkın mutlak suretle şeffaf bir şekilde aydınlatılması lazım.
1: Tekin Narşat'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler

0: Bank yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın.

0: Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
3: Bir hava edası içerisinde 6 bin liralık zam geleceğini söylüyor bize. Bu 6 bin lira memur için. En düşük memur maaşı içinse Bağkur şimdi diyor ki %10.4'lük zam uygulaması durumunda SSK ve Bağkur emeklisinin en düşük maaşı 23.552 liradan, hazır mısınız? Kesinlikle artık o fon krizinde herkesin nasıl yat kat sahibi olduysa siz de işte bu zamla hepimiz hep birlikte onlara ulaşacağız. 23.552 liradan 26.001 liraya yükselecek. 3.000 liralık bir zamdan bahsediyoruz. 3.000 liralık bir zammın hesaplamasında ekonomistler birbirleriyle yarışır hale geldiler. Düşünsenize. Bence matematik hocaları ekonomistlerden utanç duyuyordu şimdi. Ya yazıktır, günahtır, koca koca adamlar çıkıyorsunuz ekranlara. Dalga geçer gibi 3 liralık zam gelecek diye bunu, yok enflasyon şu kadar olursa şöyle olursa böyle olursa yüzde bir şu kadar olursa böyle olursa böyle olacak gibi çok bilinmeyenli denklem sorusunu çözer gibi anlatıyorsunuz ya, helal olsun size. 3 bin liralık bir zam için o 3 bin lira ne değiştirecek emeklinin, memurun maaşında, alım gücünde ne değiştirecek Allah aşkına? O 3 bin lirayla ne olacak? Daha 3 bin lira kasaya girmeden, cebe girmeden, bak Ocak ayında daha bu. Daha girmeden fiyatlar zaten her gün artıyor. Sen o 3 bin liranın üzerine en az 30 bin lira bir giderin söz konusu oluyor. Şimdi biz neyi konuşuyoruz Allah aşkına? 3 bin lirayı. Memura 6 bin lirayı. Gelecek zammı konuşuyoruz. Aylarca, bakın aylar oldu. Ki Ocak ayına daha var. Ocak ayına kadar da biz bunu konuşacağız. Ve utanmadan o ekonomistler çıkacaklar. Ya yüzde şu kadar olursa enflasyon böyle. Bak bir de 5 Ekim'de açıklanacak ya. 5 Ekim'den sonra aynı ekonomistler çıkıp ekran dolaşıp daha farklı bir hesap modeli. Ekim ayı enflasyonu şu kadar oldu. O zaman bunun üzerine eklediğimizde, Ağustos, Eylül zammını eklediğimizde, Ekim'i de eklediğimizde şu olur. Şuysa bu, hepsi 10 kuruş 20 kuruş eklenecek üzerine o 3 bin liranın. Yazıktır, günahtır. Ve görüyorsunuz piyasada neler oluyor sevgili izleyicilerimiz. Evet. Şimdi Ali Yukan Şamiloğlu'na gideceğiz. Biraz şu sinir stresimizi atalım. Bakalım Ali Yukan Şamiloğlu bize hangi konular hakkında bilgiler aktaracak. Ali Yukan Şamiloğlu, söz sende.
4: Nisan TV, İçer TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum efendim. Şu anda saatlerimiz 08.55'i gösteriyor ve gündemde yer alan konulara değinelim kısaca ve önemli ayrıntılarına. Diğer ayrıntılar Mersin'le, Türkiye'yle, dünyayla ilgili gelişmeler gün içerisinde haber içerikli programlarımızda, haber bültenlerimizde yer alacak. Şimdi tabii ki Türkiye gündeminde fon soruşturması var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün düzenlendi ekonomi eş güdüm toplantısı ve bu toplantıda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin süreci hızlandırmak amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Toplantıda Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri süreci ele alındı ve bu konuda bir karar kılındı. Bu kararın uygulanmasına geçildi efendim. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu fon soruşturması, fon krizi kapsamında Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini ve fon işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim sürecinin başlatıldığını da açıkladı. Toplantı sonrasında yapmış olduğu bilgi verme toplantısında. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen ekonomi eş güdüm toplantısında yatırımcıların haklarının korunması ve

Ödemelerin en kısa sürede yapılması öncelik olarak belirlendi. Bu konuda karar alındı. Sermaye piyasalarının işleyişi ve denetimini güçlendirecek ek idari ve hukuki düzenlemelerin de hayata geçirileceği açıklandı yasama yılının başladığı günden itibaren. Şimdi tabii bu toplantı sonrasında, yani ekonomi eşgüdüm toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı orada da fon soruşturmasına değindi ve muhalefete benzemediklerini belirterek Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda ve diğer konularda yanlış yapanlarla vedalaşacaklarını söyledi. Bir nevi Sayın Cumhurbaşkanı lisan-ı münasip bir şekilde fon soruşturması ve fon soruşturmasıyla birlikte yürütülen soruşturmalar ya da yeni açılacak olan soruşturmalar içerisinde yer alacaklarını düşünen partililer varsa bu partililer şimdiden istifa etsin mesajı vermekle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı hangi mevkide, hangi konumda kim olursa olsun soruşturmalara dahil edilen kişileri partiden uzaklaştıracaklarını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de bu fon soruşturmasına değindi. Sayın Bahçeli fon soruşturmasında sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirmek istendiğini dile getirdi. Ve Sayın Devlet Bahçeli fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere asla fırsat verilmemelidir açıklamasını yaptı. Şimdi tabii yaşanan bu gelişmeler üzerine eski bakan Sayan Kaya ve eşinin mal varlıkları da donduruldu. Tasfiye edilen fonlarda yüklü kazanç elde ettiği iddiasıyla AK Parti'deki görevinden affını isteyen ve affı kabul edilen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıkları donduruldu. Bazı kaynaklar Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 2,2 milyar Türk lirasını iade ettiklerini belirtseler de şu ana kadar Kaya ailesinden, Sayan ailesinden ya da bu konuyla ilgili resmi kurumlardan paranın iade edildiğine yönelik herhangi bir açıklama, bir teyit gelmedi. Şimdi tabii bu fon soruşturmasında yapılan incelemelerde sanatçı Mustafa Sandal'ın eşinin de bu fon soruşturmasına dahil olabilecek miktarda 11 milyar TL'lik bir haksız gelir elde ettiği belirlendi. Ve bu soruşturma sonrasında Mustafa Sandal'ın eşinin 11 milyar TL ile Dubai'ye gittiği, Dubai'de yerleştiği, orada yaşama hakkı aldığı, hatta Mustafa Sandal'ın da Dubai'de yaşayabilmek için gerekli resmi işlemleri başlattığı da soruşturma kapsamında belirlendi. Ayrıca Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederinin mal varlıklarına da son alınan kararla el konuldu ve haklarında da yakalama kararı çıkartıldı. Bu da önemli. Devam edelim gündemde yer alan diğer konulara da bakalım efendim. Tabii dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılmış olduğu toplantıda 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Aralarında CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da bulunduğu 9 belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı genişletilmiş il başkanları toplantısında resmen AK Parti'ye geçti. Ayrıca Ataşehir'de biri aynı zamanda şöyle açıklayayım. Ataşehir'de bir kişi olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi olan 6 CHP'li meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Bu 6 belediye meclis üyesinden biri Ataşehir Belediye Meclis üyesi aynı zamanda İstanbul'da. Şimdi tabii diğer bir soruşturma da var. O soruşturma da Merkez Hakem Kurulu'na düzenlenmişti. Dün
ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahi

7 kişi gözaltına alınmıştı. Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı görev yapan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi resmi evrakta sahtecilik ve mobbing soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve adli işlemleri devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek yapmış olduğu açıklamada Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğiz açıklamasını yaptı efendim. Tabii aynı zamanda Cumhuriyet Yeni Parti'de, aynı zamanda Yeni Parti'de isim sorunu da hala devam ediyor. Şöyle ki Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'ye bir ay süre verdi. Dedi ki Anayasa Mahkemesi Yeni Parti isminin siyasi partiler kanununa aykırı olduğu iddiasıyla açılan dava kapsamında Yeni Parti savunma yapabilir. Ama bu savunmasını yapmak için Yeni Parti'ye bir ay süre verilmiştir açıklaması geldi Anayasa Mahkemesi'nden. Şimdi daha önceki dönemlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış olan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliği, Yenilik Partisi Yeni Parti isim benzerliği nedeniyle bir dava açmıştı Öztürk Yılmaz. Ve bu davasında mahkeme nihai olarak Yenilik Partisi'nin itirazını haklı bulursa Yeni Parti isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verilecek. Ama bu dava öncesinde savunma yapılması için Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'ye bir ay süre verdi efendim. Bu da gündemdeki diğer bir konu. Şimdi tabii Yeni Parti'den bu konuyla ilgili yapılan açıklamada kurultay sürecinde de bu sürecin 14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak yeni partinin kurultayı, bu süreçte de bu konu ele alınacak, isim, yeni isim konusunda bazı kaynaklar karar verildiğini ama şu anda açıklanmadığını belirtiyorlar ki öne çıkan ismin de aslında resmi olarak bir açıklama yapılmadı ama Türkiye'nin Yeni Partisi isminin olması olduğu gündemde. Şimdi diğer bir soruşturma Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili devam ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 tutuklama gerçekleştirildi. Şimdi 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybetmişti merhum Muhsin Yazıcıoğlu. Bu soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı ve son gözaltılar arasında olan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı efendim. Tutuklananlar arasında Yazıcıoğlu ailesinin çok uzun süredir avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici ve suikast ile öldürüldü Muhsin Yazıcıoğlu iddiasını gündeme ilk kez getiren Emrullah Önalan'da yer alıyor bu isimlerde tutuklanan kişiler arasında. Şimdi bir süredir nafaka konusu gündemdeydi. Süresiz nafaka kararı alındı. Şimdi Anayasa Mahkemesi de süresiz nafaka kararının gerekçesini yayımladı. Yani süresiz nafaka kaldırıldı. Bu yönde neden karar aldığına yönelik gerekçeyi de Anayasa Mahkemesi açıkladı. Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran tarihinde aldığı Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresini iptal eden kararın gerekçesi resmi gazetede yayımlandı. İptal hükmü 30 Haziran 2027 tarihinde yürürlüğe girecek. Neden peki hemen yürürlüğe girmiyor? Şöyle, iptalin hemen yürürlüğe girmesinin hukuki açıdan bir boşluk oluşturacağı belirlendi ve bu boşluğu giderecek düzenlemelerin yapılması için süreye ihtiyaç olduğu ortaya çıktı ve bu çerçevede de bu kararın, süresiz nafakanın kaldırıldığı kararının 30 Haziran 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı efendim. Bu da gündemde yer alan diğer önemli bir gelişme. Diğer ayrıntılarla gün içerisinde birlikte olmaya devam edeceğiz. Söz Tekin Ahşap'ta teşekkür ediyorum.

Teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Ve biz hemen sevgili izleyicilerimiz gündemdeki konularla devam edeceğiz programımıza. Ve gazetelerimize geçelim. İlk gazetemiz Akşam gazetesinin ilk sayfasında da sevgili izleyicilerimiz gündeme dair bilgileri sıralamış. Fon için tam yetkili özel kurul. Başkan Erdoğan Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla 2,5 saatlik toplantı yaptı. Fon soruşturması sonrası atılacak adımlar masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıyla ilgili olarak bugün atacağımız adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Milletimiz müşteri olsun, devletimiz, hükümetimiz gündeme hakimdir dedi. Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdik. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Bu süreci süratle netleştireceğiz diye konuştu. Milletin malına el uzatanla işimiz olmaz. Erdoğan il başkanları toplantısında konuştu. AK Parti adı gibi AK bir partidir. Kimseye haksızlık ve vefasızlık etmeyiz, fakat devletin ve milletin malına el uzatanla da işimiz olmaz diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve hakem çetesinin eşler, Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil 7 kişi hakem klasmanlarının belirlenmesine usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı diyor sevgili izleyicilerimiz. Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 15 Temmuz'da tutuklanan FETÖ'cü General Metin İdil'in astı olarak görev yaptı. Askerlikten emekli olduktan sonra önce TED'de ardından MHK'da görev aldı diyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi, yeni partiden fon krizi için iktidara delillendiriyoruz, bize bırakmayın resti. Vurguncuları siz açıklayın. 450 bin yurttaşın mağdur olduğu asrın vurgununa ilişkin Yeni Parti Özgür Özel Başkanlığı'nda dün kriz masasını topladı. Partinin ekonomi kurmayları isimlerinin ağırlıklı olarak katıldığı toplantı sonrasında iktidara şu an içinde bulunan önemli mevkideki insanların adları bu soruşturmada geçmektedir. Bu delillendirmeye çalışıyoruz. Bize bırakmayın, buyurun siz açıklayın mesajı gönderildi diyor. Ve Diriliş Postası, Türk futbolunda MHK depremi, Devlet Adalet Bakanı Akın Gürley'in duyurduğu soruşturmada hakem klasmanları atama ve puanlama süreçleriyle kurul sınavlarına müdahale edildiği iddiaları mercek altına aldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı diyor. Ve ruhsatlı silahlara sıkı muhafaza uyarısı var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla ruhsatlı silah ve yiyimsiz av tüfeği sahiplerine yönelik ülke genelinde bilgilendirme başlatıldı. Silahların özellikle çocuklar ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli yerlerde boş veya şarjörü ayrı muhafaza edilmesi istendi. Ve Hürriyet Gazetesi, yanlış yapanla vedalaşırız diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla dün Beştepe'de fon toplantısı yaptı. Ardından partisinin il başkanları toplantısında net mesajlar verdi. Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza devam ederiz. Bugün sizlerle bazı meseleleri konuşmak zorundayım. Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Partinin ilkelerini ve kurucu değerlerini hepimize ve hepinize tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmasam bu hareket olmaz diyen gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şansını bağladığına inanan varsa büyük bir yanlış içindedir. Biz fakir fukaranın, garip gurabanın hakkını korumak için varız. Biz yenilenerek yürürüz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Ve ekonomimiz güvende dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, fon kriziyle ilgili hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz dedi. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, alınan kararları destekliyoruz. Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başında ve endişeye de gerek bulunmamakta dedi. Ve Karar Gazetesi, fatura büyüyor diyor.
kötü giden ekonominin tabutuna son çiğ fon dolandırıcılığı çaktı. Yaklaşık 20 milyar dolar büyüklüğüne ulaşan fonlarda Fatma Betülsayan Kaya gibi siyasi isimlerin haksız kazanç sağlaması hem sermaye piyasalarını hem de siyasete olan güveni sarstı. Borsadaki 6 milyon küçük yatırımcının bir aylık kaybı 4 trilyonu buldu. Merkezin rezervi ise bir haftada 17.4 milyar dolar eridi diyor. İfadeye bile çağrılmadı diyor. Fon vurgununun ardından AK Parti'deki tüm görevlerinden affını isteyen eski bakan Fatma Betülsayan Kaya'nın adli makamlarca ifadeye çağrılmaması ve SPK'nın suç duyurusu listesinde yer almaması tepki çekti. Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile Özet Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2.2 milyar lira hazineye iade ettiği iddia edildi. SPK'nın etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için şart koştuğu kazanılan paranın iki katının yatırılması şartına göre Kaya'nın 2.2 milyar daha yatırması gerekiyor diyor. Ve Korkusuz Gazetesi manipülatif hisseden kazandığı 2.17 milyar lirayı hazineye iade etmiş Fatma Hanım'dan etkin pişkinlik diyor. SPK yasasına göre piyasa dolandırıcılığında etkin pişmanlıktan yararlanmak için elde edilen paranın iki katını devlete vermek gerekiyor. Eski bakan Fatma Kaya iddiaya göre sadece ana parayı verdi. Yeni parti bu suçun itirafıdır dedi. Ve Milat Gazete futbola güven geri gelecek diyor. MHK Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakemlere yönelik mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Bakan Gürlek temiz futbol için mücadeleye devam dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen resmi belgede sahtecilik soruşturması bir mağdurun ifadesi üzerine başlatıldı. MASAK ve HTS incelemeleri müşteki ve tanık ifadeleriyle bilirkişi tespitleri değerlendirildi. Bazı MHK üyelerinin suçla bağlantısı tespit edilince de düğmeye basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız yürütülmesi futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz bunu zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir ifadelerini kullandı. Ve Milliyet Gazetesi temiz eller MHK'ya uzandı diyor. Daha önce bahis ve müsabaka sonucunu etkileme nedeniyle gözaltı ve tutuklamalar gören Türk futbolu dün yeni gözaltılarla karşı karşıya kaldı. MHK Başkanı Gündoğdu ile 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı diyor. Ve Sabah gazetesi yolumuzu güçlenerek devam ediyoruz yolumuza diyor. AK Parti'nin 86 milyon müreffeh geleceği için siyaset yaptığını belirten Başkan Erdoğan, yanlış yapanla nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Ve Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Fonlarla ilgili gelişmeleri ilk günden itibaren yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Cumhurbaşkanı Yardımcım Başkanlığı'nda tam yetkili bir kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim dedi. Ve Sözcü gazetesi İsmail Saymaz AK Parti Genel Merkezi'ndeki fon günlerini yazdı. Fatma çıkmış, Nihat kalmış diyor. AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Nihat Zeybekçi Sözcü'ye konuştu. Ortağı olduğu 4 şirketin Tera'ya yatırdığı parayı alamadığını açıkladı. Kurumların ihmali var dedi. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi ile Fatma Sayan geçen Şubat'ta Denizli'de düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılmıştı diyor. Suçüstü yakalandı, 2.2 milyar lirayı yatırdı diyor sevgili seyircilerimiz. Ve Takvim Gazetesi millet müşteri olsun, devlet gündeme hakimdir, yanlış yapanla vedalaşırız diyor. Başkan Erdoğan fon soruşturması sonrası başlayan gelişmelerle ilgili tarihi mesajlar verdi. Farklı ajandalarla aramızda sızıp bu hareketi kirletmeye çalışan ve nefsine yenik düşen kim varsa vedalaşacağız. Ekonomimiz buradan da güçlenerek çıkacak dedi. Ve son gazete Türk'ün yanlış yapanla vedalaşırız manşetine yer vermiş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti'nin adı gibi ak bir parti olduğunu belirterek devletin malına, milletin malına el uzatanlarla işimiz, bizim işimiz olamaz. Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz dedi.
Evet ve böylelikle sevgili izleyicilerimiz bugün de

0: programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Tekin Ahşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
4: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizde.

0: Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli!

0: Evinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Sun TV, Çer TV ve Sun Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde ilk olarak son dakika bir haberi var. Ona bir bakalım. Dubai'den Tel Aviv'e sefer yapan ve içerisinde 150'den fazla kişinin bulunduğu yolcu uçağı kaçırılma koduyla acil durum sinyali verdi. Uçağın Suudi Arabistan'a doğru yöneldiği belirtilirken savaş uçakları peş peşe havalandı. Bu çok önemli bir gelişme. Tabii ki yoğun olarak İsrail'li vatandaşların olduğu düşünülüyor uçakta. Aynı zamanda Suudi Arabistan'a indirilmesi veyahut da oraya doğru yöneltilmesi çok önemli. Uçağın önce 7700 genel acil kodunu aradı, ardından İsrail basınına göre uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale durumlarında kullanılan 7500 kodunu iletmesi üzerine İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları havalandı. Gelişmeleri an ve an takip etmeye devam edeceğiz. Bu tabii ki zaten Orta Doğu'da çok gergin olan havayı daha da gerginleştirecek bir gelişme. Evet, şimdi iç siyasete dönüyoruz. Malumunuz fon soruşturması özellikle ana muhalefet partisi Yeni Parti'nin gündeminden düşmüyor. Evet. Yeni Parti sözcüsü Emre'den fon soruşturması açıklaması geldi. Delillendirme yaparsak isimleri açıklayacağız şeklinde bir demeci var. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre fon soruşturmasına ilişkin bize bırakmayın, buyurun siz açıklayın. Önümüzdeki günlerde yapacağımız başka toplantıda biz yine ulaştığımız isimlerle ilgili gerekli delillendirmeyi yaparak açıklarız. Madem siz samimi olarak bu işin aydınlatılmasını istiyorsunuz, buyurun açıklayın dedi.
1: İktidar için bize söyleniyor işte hani açıklayın açıklayın. Bu alandaki konuşmamı bu kısmı kapatırken ifade edeyim. Burada yapılması gereken ayrım yapılmadan şeffafça gerçekten isimlerin hiçbir ayrıma tutulmadan işlem yapılması ve iktidar içerisinde bulunan parti genel merkezinde, Adalet ve Kalkınma Partisi genel merkezinde bulunan bakanlık yapmış, bakan yardımcısı yapmış, milletvekilliği yapmış, üst düzey görevlerde bulunan isimlerle alakalı her türlü bilgi sizde var. Siz açıklayın, bize bırakmayın. Ha biz açıklayamıyoruz ya da sizin açıkladıklarınızda işlem yapmak durumunda kalıyoruz, diğerlerini saklıyoruz diyorsanız burada da tabii gayri samimi bir duruş

gösterdiğinizde açık ortaya çıkmıştır. Görülmektedir. Yani aksinde diyorum söyleyin. Ama biz kendi tespitlerimiz durumunda önümüzdeki günlerde de gerçek anlamda faillerin ortaya çıkarılması için bilgi paylaşımını sizlerle yapmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. İsimler var ama bunlardan %100 emin olmadan, birkaç yerden teyit almadan açıklamama bizim temel prensip kararımız. Emin olmamız lazım. Önceki gibi, önceki yaptığımız açıklamalar gibi. Bu kesinlik seviyesine geldiğinde biz zaten açıklarız. Ama bundan bağımsız da ben iktidara buradan çağrı yapıyorum. Soruşturma bakanlarına çağrı yapıyorum. Sanki kendileri ortaya çıkarmışçasına burada bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Bu doğruluğu yok bunun, gerçekliği yok. Yani biz söylemesek asla gündeme gelmeyecekti. O nedenle de diyorum, madem öyle samimiyseniz bizim söylememizi beklemeyin.

0: Evet, sermaye piyasası işlemleri ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi. Evet, bu da son gelişmeler içerisinde önemli bir konu. Şimdi efendim, tabii ki bu fon soruşturması ile ilgili konuya AK Parti nasıl bakıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin bir açıklaması var. Onu ekranlara taşıyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi.
1: Hükümetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.

dursun, kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun, soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin. Tekrar söylüyorum. Bizler hepimiz aziz milletimizin, unutmayın, hizmetkarlarıyız.

0: Siyaseti kendimiz için, kendi kişisel ikbalimiz için değil, 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz. Uğruna ömrümüzü adadığımız bu zorlu mücadeleyi yönünü ve yüzünü umutla ülkemize çevirmiş mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz. İnşallah son nefesimize kadar gücümüz yettiğince bu niyetle çalışacak, koşacak, ter dökeceğiz. Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocukları atölyelerle buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar güneş gözleminden mikroskop incelemesine, 3 boyutlu kalem çalışmasından origamiye kadar birbirinden farklı etkinliklerle bilimi deneyimliyor. Etkinlikler sayesinde yüzlerce çocuğa ulaşan Mercan, çocukların bilime olan merakını eğlenceli uygulamalarla destekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de vatandaşlara yönelik atölye çalışmaları sürüyor. Atölyede son olarak teknik personel eşliğinde havuç, pancar ve ıspanak özleri kullanılarak 3 renkli erişte yapıldı. Katılımcılar erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 533 2507 ve 0324 533 2608 randevu telefonlardan randevu oluşturarak atölyelere katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Gülnar'da Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımındaki Bulgara Caddesi'ndeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. 1100 metrelik yolda meski ekiplerince içme suyu hattı da revize edilirken yolun yenilenmesi için yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yolun yeni hali bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunu artırırken başta badem olmak üzere tarımsal üretim alanlarına ulaşımı da kolaylaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik spor kursları çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor. 8 yaşında voleybola başlayan, 12 yaşında Büyükşehir'in voleybol kurslarına katılan Cennet İrem Çetin, aldığı eğitim ve antrenörlerinin desteğiyle kariyerini ilerletti. 20 yaşındaki Çetin şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okurken Antalya Spor formasıyla da aktif spor hayatını sürdürüyor. 2024'te U20 kar voleybolu milli takımında yer alan Çetin, Gürcistan'daki organizasyonda da takımın Avrupa üçüncülüğünü elde etmesiyle bronz madalya kazandı. Büyükşehir'in spor kursları Çetin'in başarı dolu hikayesinde olduğu gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek doğru şekilde yönlendirilmesine olanak sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Reklam tanıtım.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Halkı. Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM.

0: Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
2: Tabii 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Bunun için de hazırlıklar tamamlanmış durumda. Tabii açılış 1 Ekim'de, yani yarın saat 14'te gerçekleştirilecek. Açılış özel oturumla başlayacak. Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel kurula hitap eden bir konuşma gerçekleştirecek. Akşam saatlerinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılışı nedeniyle bir resepsiyon düzenleyecek gelenekler çerçevesinde. Şimdi tabii yeni süreçte, yeni yasama yılı açıldığı günden itibaren çözüm sürecine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bu süreci takip etmek amacıyla mecliste bir izleme komisyonu kurulacak. Bu ilk olarak ele alınacak yeni dönemde. Bununla birlikte tabii Türk Kızılay'ının kanun teklifi görüşülecek ve Türk Kızılay'ına da yeni haklar verilecek, yeni görevler verilecek. Bu da mecliste görüşülecek. Ayrıca 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili yasa teklifi de yeni dönemde ilk hafta içerisinde ya da ilk gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. Ayrıca 13. yargı paketi de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yeni dönemde yer alıyor değerli seyirciler. Ve bununla birlikte sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesi de yeni yargı paketinin içerisinde yer alıyor. Bu konuda sosyal medya mecralarına 18 yaşından küçüklerin girmesini engellemek ve sosyal medya paylaşımlarını kontrol altına alabilmek amacıyla e-devlet üzerinden girişe yönelik de bir sistem hazırlanmış durumda. Bu sistemde tabii ki görüşülecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın yeni yasama yılına başladığı andan itibaren. Gündemde yer alan diğer gelişmelerde fon soruşturması devam ediyor. Fon soruşturması kapsamında son bir saatlik süreç içerisinde 4 kişinin daha gözaltına alındığı iddiası var. Daha önce gözaltına alınan kişilerden de yine 4 kişinin tutuklandığı bilgisi de ulaşmış durumda. Ayrıca şöyle bir durum ortaya çıktı bu fon soruşturmasıyla ilgili. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ortağı olduğu 4 şirketin parasının Tera Portföy'ün TP2 fonunda kaldığını açıkladı. Zeybekçi 455 bini aşkın yatırımcıdan biri olduklarını, kendilerinin de mağdur olduklarını, ayrıca şirketlerinin spekülatif hisselerle ilişkisi bulunmadığını da açıkladı. Bu da yer alıyor şimdi ve daha yeni isimlerin de siyasi çerçevede yeni isimlerin de mağdur olduklarına yönelik bilgiler şimdilerde bazı kaynaklarda paylaşılıyor efendim. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde birlikteliğimiz devam edecek. Söz Kemal İstek'te, teşekkür ediyorum.
3: Evet, Ali Gürken Şamiloğlu'na biz de teşekkür ediyoruz. Efendim bir şöyle yurt dışına bir bakalım istiyorum başlıklarla. Şimdi Fransa zaman zaman değil mi eylemlerle gündeme gelen bir ülke. Ve yine Fransa'da kamu çalışanları ve istifayeciler maaş artışı talebiyle sokağa indiler. Fransa'da protestolara destek veren liselerde çatışma, 10 yaralı, 40 gözaltı var idi. Sonra yaralı sayısı 31'e yükseldi ve 440'a yükseldi. Bakın 31'den 440'a yükseldi. Şimdi hani demokrasinin beşiği Avrupa falan diyoruz ya, nihayetinde bunlar demokrasinin gerekleri aslına bakarsanız görülüyor. Ama şiddet içeren hiçbir eylem hiçbir yerde evet tasvip edilmez. Şimdi görüntülere de geliyor. Yani protestoların, ya orada da böyle caddelerde şehirleri görüyorsunuz, hep yakıp yıkma şeklinde oluyor, araçları devriliyorlar. Fransa'da kamu çalışanları

Çanları ve itfaiyecilerin protestosuyla yeniden alevlenen lise protestolarında yaralı sayısı 31'e yükselirken gözaltı sayısı 440'a yükselmiş. Evet. Yaralı sayısı 31'e, gözaltına alınan kişi sayısı 440'a ulaşmış. Şimdi liseliler görüyorsunuz sokaklara inmişler ve destek veriyorlar. Demek ki toplumda, Fransız toplumunda biriken büyük bir stres var. İşte o stresin kırılma anlarından bir tanesi yaşanıyor. Fransa'da 21 Eylül'de Paris yakınlarındaki bir kentte bulunan Seyit İkispur Lisesi'nde öğretmen eksikliğine tepki olarak başlayan öğrenci eylemleri bugün kamu çalışanları ve itfaiyecilerin protestosuyla yeniden alevlenmişti. Fransa Eğitim Bakanlığı şiddet olaylarının ardından ülke geneline yayılan protestolarda 616 lisenin etkilendiği açıklandı. Yani olay bir domino etkisi yaratmış, diğer liselere de sıçramış. Şimdi lise deyince de genç çocuklar değil mi? Bunlar yönlendirilmeye çok müsaitler. Şimdi Fransa'nın tamam demokrasi anlamında ileri bir ülke olduğu ifade ediliyor ama işte görüyorsunuz toplumlarda rahatsızlıklar sadece o ülkede, bu ülkede değil, her yerde, gelişmiş ülkelerde de kendini çok rahat gösterebiliyor. Bir zamanda kenar mahalleli gençlerin isyanları vardı. Gettolardan sokaklara inmişlerdi ve tabii ki büyük eylemlere sahne olmuştu Fransa. Yine liselere sıçrayan 417 lisede birden başlayan eylemler, taş atan öğrenciler, gözaltına alınan öğrenciler ve sokakların evet ateş yerine çevrilmesi görüntüleri de ekranlara taşınıyor. Evet, geçelim. Almanya Başbakanı Merz. Ya bu Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa Avrupa en başından beri dahil. Ya hangi mantıkla hareket ediyorlar? Ya doğrusu mesela Türkiye iki ülke arasında eşit bir mesafe, diplomatik bir mesafe koydu. Ve barış zemininin oluşması için her türlü girişimi Türkiye yaptı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten de yani taraf olmayarak barışın gelmesi için özverili çalıştı. Şimdi Avrupa'ya bakıyoruz, Ukrayna'nın yanında yer alarak sanki Rusya'yı zayıflatma hedefinde görünüyorlar. Bak, Rusya müzakerelerle ilgilenmiyor, Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz diyor Almanya Başbakanı Merz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Putin'e övgü gelmiş, onu olağanüstü siyasi bir şahsiyet olarak görüyorum demiş. Evet, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı John Wefpul arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şöyle diyor: Rusya'nın bu görüşmeye ilişkin daha sonraki değerlendirmesi, Rusya'nın şu anda ciddi görüşmelerle ilgili ilgilenmediği açıkça görülmüştür. Bu nedenle Ukrayna'ya yardım ve desteğimizi sürdürmek için her türlü çabayı göstereceğiz şeklinde bir açıklaması var. Bu da tabii ki çok manidar. Yani savaşın bir şekilde bir an önce barışa dönüştürülmesi için ülkeler elinden gelen bütün çabayı göstermesi gerekirken hala ateşin üstüne benzin dökme çabasında olan Avrupa'yı anlayamıyoruz. Anlayamıyoruz. Yani orada insanlar ölüyor. Yani Rus'u da Ukraynalısı da insan. Ve hiçbir hedefini yitirmiş bir savaştan da bahsedelim. Yani hedefini yitirmiş artık.

0: milyonlarca insanın hayatına mal olan kanlı bir savaş ve ya şu da çok tehlike, o taktik nükleer füzelerinin kullanma ihtimali noktasında Rusya'nın zaman zaman açıklamaları var. Hani şöyle de bir deyim vardır, kediyi köşeye sıkıştırdığınızda sizi cırbalar. Yani eğer ki Rusya bu savaşı kaybedecek gibi olur ise, ki Ukrayna malumunuz genel olarak Rusya genel olarak böyle altyapı, değil mi? Yani ekonomik altyapıyı hedef alan Ukrayna'nın durdurulması için teknik nükleer füzeleri devreye sokacağına ilişkin bir, hani belli bölgeler, yani sivil yaşamın olmadığı bölgelerde. Evet, şimdi isterseniz yine bir iç siyasete hızlı bir dönüş yapalım. Çünkü Özgür Özel bir konuşma yapıyor, canlı yayınla ekranlara getiriyoruz.
1: Kumpaslarına, gerçek dışı ifadelerine asla delillendiremeyecekleri, ileride iddianamelerine yazamayacakları bu iddialara karşı 1 Nisan'da seçim başarısız olursa diye hesap kitap yapanların bu sefer bu iddiaları olumlayan ve bir arınma söylemi üzerinden iktidarın köşesinde muhalefetmiş gibi barınma hesabında olanların hesapları devreye girdi. Dümdüz konuşmak, dümdüz görmek gerekirse o dönemin tamamı sosyal medyadan oradan buradan AK Parti'nin yargı kollarının iftiraları, milletimizin bu iftiraya direnişleri, ama kurdun kendi içinden olan ağacın baltasının sapı ağaçtan olan keserin verdiği yaralarla, hasarlarla bir yandan halledi, ama bir yandan da biz de gördük, milletimiz de kimin ne yaptığını gördü. Öyle bir noktaya gelindi ki her şeye rağmen parti birinci parti, her şeye rağmen kumpaslara karşı direnç en üst noktada. İddianame çıktı, iddianamede yer alanlar geçmişte atılan iftiraların hiçbirini doğrulamıyor. Kör kuruş yolsuzluğu ispatlayamayan ve tel tel itirafçıların dökülmeye başladığı, yalancı şahitlerin bile isim değiştirip şahitlikten çekilip gizli tanıkların isimlerinin değiştirildiği bir süreç yaşanırken, işte o aşamada artık şunu gördüler ki biz yaptığımız çağrılarla partinin başını, yönetimini, arkadaşlarını bırak, onları sat, onlar geride kalsın, sen önüne bak, partinin başına otur, yıllarca muhalefette dur anlayışına partinin genel başkanı da, yönetimi de, o partiyi parti yapan gerçek kadroları da, üyeleri de prim vermiyor. İşte darbe girişiminin son evresi o yüzden 21 Mayıs günü Türkiye'nin kurucu partisinin birinci kongresini Sivas'ta yapmış olan bir partiyi, o partinin seçimle değişmiş ilk genel başkanını, o seçimden sonra 3 kez daha toplam 4 mazbatası olan genel başkanını, parti meclisini, yüksek disiplin kurulunu, yargı kolları eliyle olmayacak bir tedbirle, sonuç doğuracağı için tedbir kararının alınamayacağını tüm hocaların söylediği bir kararla partinin başından uzaklaştırdılar ve partinin başına geçmişte defalarca yendikten sonra öz eleştiri yapmayan, yine devam eden ve yine kaybeden bir anlayışın bulunduğu

0: O gün 24 Mayıs günü butlancılarla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin darbecilerin talimatlandırdığı polis kapıları kırarak Atatürk'ün hatırasını tarumar etti. Ve Atatürk'ün hatırası tarumar edilirken Türkiye'de bir vicdan dalgası ve gerçekten tarihin doğru tarafında duranların vicdanlı sesleri yükseldi ve biz o binadan çıktığımızda yağmurun dolunun altında nereden geldiklerini kimsenin bilemediği, evlerinden nasıl kendilerini dışarı attıklarını kendileri de bilmeyen on binlerce Ankaralı, Türkiye'de on milyonlarca yürek bizimle birlikte yürümeye, arkamızda durmaya ve bizi eskiyi geride bırakmaya, yeniye doğru adım atmaya, teslim olmamaya, direnmeye ve iktidar hedefinden şaşmamaya doğru yüreklendirdi ve arkamızda durarak bizi onurlandırdılar. Biz Atatürk'ün partisinin hep birlikte birinci parti yapmıştık. O günde o binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep beraber çıktık.
1: Evet, yeni parti ana muhalefet partisi artık bundan sonraki söylemlerinde gerçi yapılanma örgütlenme içerisinde. Yani şu kongre süreçlerini atlatıp seçime zaten katılacak o kriterlere sahip. Ondan sonra ana muhalefet partisi olarak iktidara muhalefet etme noktasında daha da farklı çalışmalar yapacağını umuyoruz. Şimdi Mersin'e geçiyoruz. Mersin'de tabii ki yangın büyük felaket demek. Özellikle mesela uzun süren yangınlar meydana geldiği zaman Mersin'deki mobilya mağazası yangını uzun mücadeleler sonu söndürüldü ve şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor. Mersin'in Mezitli ilçesinde 4 katlı mobilya imalat ve satış mağazasında çıkan yangın çok sayıda ekibin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken soğutma çalışmasının sürdüğü belirtiliyor. Arkadaşlarımız ekranlara taşıyor, gerçekten mobilya mağazası zaten. Yani yangının başka yerlere sıçramaması adına da yani bir şans var diyebiliriz. Görüyorsunuz itfaiye ekipleri adeta cayır cayır yanan mobilya mağazasında söndürme çalışmalarını yapıyorlar. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz çalışanlarına, iş sahibine. Ama tabii ki yangının çıkış nedeni hala bilinmiyor. Bu ileriki günlerde araştırılacak ve eğer varsa ki sorumlular, gerekli işlemler yapılacaktır haklarında. Ya bu manzarayı görünce de hemen benim aklıma Kayter Kaya'daki o Bolu yangını geldi, değil mi? Yani orada da çok sayıda vatandaşımız yani hayatını kaybetmişti. Bakın burada yakında görüyorsunuz bir petrol istasyonu var hemen yanında. Evet, bir petrol istasyonu var. Alevleri takip ediyorum. Gökyüzüne doğru yükseliyor. Eğer ki kuzeyden bir rüzgar esmiş olsaydı petrol istasyonu da içine alan büyük bir yangın çıkabilirdi ve petrol istasyonunda bulunan depoların patlaması sonucu nasıl bir tahribat ortaya çıkardı onu bilemiyoruz. Ama Allah korudu diyoruz kuyruklu vatandaşları ve büyük bir felaket yaşanmadan itfaiyecilerin başarılı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yani yüreklere de su serpilmiş oldu. Kuyruklu vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Efendim, Mersin'de MİT destekli DH operasyonu 3 tutuklama oldu. Yani varlığını sürdürebiliyor. Varlığını sürdürüyor DH hala. Çok enteresan. Yani bu tip örgütlerin tamam bir

ciddi bir çıkışı vardı biliyorsunuz. Yani Irak'ı, Suriye'yi, yani neredeyse tamamına yakın bölümlerini işgal etmişti. Tamam da buldu. Tabii resmi var. Eski askerler. Onlar vardı içinde. Yani onlar da malumunuz düzenli ordudan gelen isimlerdi. Ve güç oldu. Yani bir Sünni ayaklanması gibi diyelim veyahut da Sünni mücadelesi gibi görelim olayı. Ciddi başarı elde etmişti. Terör örgütü çok kan akıttı. Yani çok tehlikeli bir örgüt olduğunu, terör örgütü olduğunu her platformda gösterebildi. Çok böyle akıllara durgunluk veren eylemler gerçekleştirdi. Çok vahşi, kanlı bir terör örgütü. Ve şimdi bu örgütle mücadelede hız kesilmiyor. O yüzden bu operasyonların biri de Mersin'de yapıldı. Mersin'de MİT destekli DH operasyonu 3 tutuklama gerçekleşti. Şimdi tabii alınan bilgiye göre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Milli İstihbarat Teşkilatı MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şubelerinin ortak yürüttüğü çalışmalarda geçmiş dönemlerde terör örgütü DAEŞ'in faaliyet yürüten 3 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin terör örgütünün propagandasını yaptığı da tespit edildi. Yapılan çalışmalarda evet, yabancı uyruklu 3 şüpheliye yönelik özel harekat timleriyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınıp terör ekipleri tarafından işlemleri yapan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekrana görüntüler geliyor. Yabancı uyruklu ve DAEŞ propagandası yapmaya devam ediyorlar. Öncesinde DAEŞ ile bağlantıları tespit edilen bir zanlı diyelim, şüpheli diyelim. Evet. Şimdi yine Mersin'de ya çok böyle hüzün, çok böyle maalesef yani bizler de çok üzüldük. 4 kız çocuğunun öldüğü kazayla ilgili gelişme var. Ona da bir bakayım istiyorum. Mersin'de kullandığı cipin Refüş'te karşıya geçmek için bekleyen yayalara çarpması sonucu ikiz kardeşler ile iki kuzenin hayatını kaybetmesine neden olan sürücü MK duruşmada hava yastıkları patladığı için görüş açım kapandı. Uzun süredir tutukluyum. Talimi talep ediyorum dedi. Evet, kaza 2 Şubat günü saat 20.45 sıralarında Akdeniz Cesi Bekirde Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Kazada şehir merkezi istikametine seyreden psikolog MK idaresindeki 25 yaşında psikolog MK, onun da altını çizelim, 33 ATE 039 plakalı cip önündeki aracı sollamak istediği sırada kontrolden çıkarak Refüş'e karşıya geçmek için bekleyen yayaların arasına dalmıştı ve o kazada 4 tane gencecik fidanımız maalesef hayatını kaybetti ve kazaya neden olan şahsın şöyle bir açıklaması var. Tır beni sıkıştırdı, benim şeridimi ihlal etti. Kamerada açıkça görünüyor. Bu bir kaza. Kimse böyle bir şey olsun istemez. Ben de istemedim. Hava yastıkları patladığı için görüş açım kapandı. Kaçma gibi bir durumum yok. Uzun süredir tutukluyum. Talimi talep ediyorum ifadelerini kullandı. Taraf avukatların da dinlendiği davada mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların tamamlanmamasına ve sanık taraf avukatların da dinlendiği davada mahkeme heyeti evet karar verdi ama tutukluk

halinin devamına, mahkemenin de ileri bir tarihe ertelenmesine. Şimdi trafik terörü kesinlikle önlenmeli. Evet, gerçekten önlenmeli. Şimdi hava yastıkları açıldı, önümü göremedim vesaire. Yani şimdi neticede orada 4 tane hayatının baharında genç kızımız hayatını kaybetti. Çok üzücü. Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Acılı aileleri başı sağ olsun ve yargı sürecinin takip edilmesi noktasında bizler de duyarlılığımıza devam edeceğiz. Evet. Daha gelişen çok farklı olaylar da var. Ülkede ve şehrimizde ve hatta sınırlarımız ötesinde haber kuşaklarımız boyunca bunları takip edebilirsiniz. Şimdi hava durumuyla sizleri baş başa bırakarak yarın tekrar görüşmek üzere esen kalın diyorum.

Mersin, ben herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve bugün bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. Aman dikkat diyelim, 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde sıcaklık değerleri düşüyor, 18 oluyor. Yer yer sağanak yağışlar gece saatlerinde de devam edecek. Yarına baktığımızda ise yer yer sağanak yağışlar olacak. Anamur'dayız. Anamur'da yer yer sağanak yağışlar olacak. Ardından güneş açacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde sıcaklık değerleri düşüyor, 16 oluyor. Yer yer sağanak yağışlar gece saatlerinde de devam edecek. Yarın ise sağanak yağış olacak. 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta yer yer sağanak yağış olacak. Ardından güneş çıkacak. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise 1-2 kısa süreli sağanak yağış devam edecek. Yarın da yer yer sağanak yağış var. Ardından güneş açacak ve 24 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Bozyazı'dayız. Bozyazı'da yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde yer yer sağanak yağışlar devam edecek. Yarın da sağanak yağış, ardından güneş açacak. Mut'tayız değerli izleyiciler. Mut'ta muhtemel sağanak yağış olacak. Ardından güneş açacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde 1-2 kısa süreli sağanak yağış devam edecek. Yarın da 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Günlerdeyiz. Günlerde yer yer sağanak yağışlar olacak. 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde sıcaklık değerleri düşüyor, 15 oluyor. 1-2 kısa süreli sağanak yağış gece saatlerinde de devam edecek. Yarın da yer yer sağanak yağışlar olacak ve 23 dereceye yükseliyor sıcaklık değerleri. Silifke'deyiz. Silifke'de bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde sıcaklık dereceleri de düşüyor, 18 oluyor. Yer yer sağanak yağışlar gece saatlerinde de olacak. Aman dikkat diyelim, yarın da yer yer sağanak yağışlar olacak ve 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Erdemli'deyiz. Erdemli'de çoğunlukla bugün hava güneşli olacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise sağanak yağış olacak. Yarın da sağanak yağış, ardından güneş açacak. Ve şimdi de Tarsus'tayız. Tarsus'ta bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde sıcaklık değerleri düşüyor, 18 oluyor. Yer yer sağanak yağışlar gece saatlerinde başlayacak. Yarın da devam edecek ve 24 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Mersin'in son ilçesi Çamlı Yayla'dayız ve baktığımızda yer yer sağanak yağışlar olacak. Bugün 19 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak ve 10 dereceye kadar iniyor sıcaklık değerleri. Yarın da şiddetli sağanak yağış olacak ve 15 dereceyi gösteriyor. Evet değerli izleyiciler, Mersin ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: gel hadi yanıma.
1: Amma ve lakin kınalar yak bana.
2: Ah vefasız, yak beni, yık beni.
3: Kızlara vur ama bizlere yok değil mi?
4: Dandinin aslana, dinolar boşlana.
5: İyi bak hastana, sor beni.

0: dev ekran televizyonlar. Hepsi mavi beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

imkansızdı biliyorum. Ben seçtim kendi yolumu, kendi eğrim, kendi doğrum. Bence çok güzel.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204

0: adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Közeçobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuvar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
5: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
7: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533

0: 0574-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada AK Parti adı gibi aktır, kimseye tolerans göstermeyiz dedi. Fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık çiftin tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Anayasa Mahkemesi yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Karara göre nafaka süresi olayın şartlarına göre hakim tarafından belirlenecek. İptal kararı 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Fas'ta başbakanlık görevine ilk kez bir kadın getirildi. Kral 6. Muhammed Özgünlük ve Modernlik Partisi'nden Fatima Ez-Zehra El-Mansuri'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı. Tarsus'ta kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 71 yaşındaki eski antrenör Mehmet Atlı toprağa verildi. Saldırıda yaralanan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırının 70 yaşındaki zanlısı yakalanarak tutuklandı. Tarsus'ta trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Bayram Yanık, askere gideceği gün toprağa verildi. Vatani

Görevini yapmak üzere Amasya'ya gitmesi beklenen Yanık, geçirdiği kazanın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. MİT destekli operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece cezaevine gönderildi. Mersin'de narkotik

0: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kumlara.
2: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kumlara.
3: Arkadaş kumdura yaşa tişanında, arkadaş kumdura üzüm nişanında.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde

0: elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından 1 Ekim'de yeniden çalışmalarına başlıyor. Yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının sonuçlarını açıkladı. Tasfiye sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu, hak sahiplerine ödeme için yol haritası hazırlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasasındaki yatırım fonlarına yönelik inceleme ve denetim başlatıldı. Devlet Denetleme Kurulu işlemlerin mevzuata uygunluğunu inceleyecek ve gerekli tedbirleri değerlendirecek. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup ve babası Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki ismin mal varlıklarına el konuldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Hane Halkı İş Gücü Araştırması'na göre işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. İşsizlik oranı 0,3 puan düşüşle %7,8 oldu. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda yapay zeka destekli trafik sistemi devreye alındı. Çalışmalar kapsamında kavşaktaki dönelada kaldırılırken yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta da yenileme yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Kente Ağustos'ta 813 milyon 527 bin dolarlık ihracat, 854 milyon 571 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. 21-27 Eylül tarihleri arasında aranan 923 kişinin yakalandığı bildirildi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentteki kamu ve güvenlik yöneticilerini ziyaret etti. Aktaş, gerçekleştirdiği görüşmelerde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konularını değerlendirdi. Mersin'in 321 kilometrelik sahilinde nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları çiçek açtı. Zambakları koparan veya zarar verenlere 669.245 liradan 3.496.767 liraya kadar para cezası uygulanıyor. Mersin'de sahte sosyal medya hesaplarıyla ulaştıkları kişilere ait müstehcen görüntüler üzerinden şantaj yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 sim kart, başkalarına ait 2 kimlik kartı ve 32 sentetik ecza ele geçirildi. Mersin'de temizlik malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasar yapılacak incelemeyle belirlenecek. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya konuk olacak. A Ligi 1. gruptaki 3. maçına çıkacak olan A Milli Takım 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Belçika ile karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: 624 34 34. Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
9: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince

0: Ufra'da başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 900

0: 74-45-90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52, 0532 787 16 52.
2: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
5: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanı'nda, Arkadaş Kundura.

0: Sonra üzüm iş yanında.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeci.

0: Müşteriyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen badem fidanı dağıtım projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuvar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili

0: dev ekran televizyonlar. Hepsi mavi beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda

Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından 1 Ekim'de yeniden çalışmalarına başlıyor. Yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının sonuçlarını açıkladı. Tasfiye sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu hak sahiplerine ödeme için yol haritası hazırlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sermaye

0: piyasasındaki yatırım fonlarına yönelik inceleme ve denetim başlatıldı. Devlet Denetleme Kurulu işlemlerin mevzuata uygunluğunu inceleyecek ve gerekli tedbirleri değerlendirecek. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup ve babası Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki ismin mal varlıklarına el konuldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Hane Halkı İş Gücü Araştırması'na göre işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. İşsizlik oranı 0,3 puan düşüşle %7,8 oldu. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda yapay zeka destekli trafik sistemi devreye alındı. Çalışmalar kapsamında kavşaktaki dönel ada kaldırılırken yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta da yenileme yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Kente Ağustos'ta 813 milyon 527 bin dolarlık ihracat, 854 milyon 571 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. 21-27 Eylül tarihleri arasında aranan 923 kişinin yakalandığı bildirildi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentteki kamu ve güvenlik yöneticilerini ziyaret etti. Aktaş, gerçekleştirdiği görüşmelerde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konularını değerlendirdi. Mersin'in 321 kilometrelik sahilinde nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları çiçek açtı. Zambakları koparan veya zarar verenlere 669.245 liradan 3.496.767 liraya kadar para cezası uygulanıyor. Mersin'de sahte sosyal medya hesaplarıyla ulaştıkları kişilere ait müstehcen görüntüler üzerinden şantaj yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 sim kart, başkalarına ait 2 kimlik kartı ve 32 sentetik ecza ele geçirildi. Mersin'de temizlik malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasar yapılacak incelemeyle belirlenecek. A Milli Futbol takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya konuk olacak. A Ligi 1. gruptaki 3. maçına çıkacak olan A Milli takım 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Belçika ile karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pil.

0: her hali lezzetli.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin

0: Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yılların tecrübesi ve

0: Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde yer alan son saatlerde öne çıkan konulara değineceğiz ve hakikaten son saatlerde gündemde yer alan konulara yönelik ciddi gelişmeler yaşandı. Şimdi ülkemizin gündeminde fon skandalı, fon soygunu ya da fon soruşturması var.

0: Bu soruşturma devam ediyor. Neredeyse her 5-6 saatte bir yeni gözaltılar ve yeni tutuklamalar oluyor. Hatta bazı kaynaklarda 5. dalga operasyon gerçekleştirildiği belirtiliyor ve yine bu 5. dalga operasyonda da çok sayıda gözaltı da yaşanmış durumda fon soruşturması kapsamında değerli seyirciler. Şimdi siyasette de yine önemli gelişmeler var, onlara değineceğiz. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması konusunda talimat verdi kurmaylarına. Her kim olursa olsun, hangi konumda bulunursa bulunsun, partiyle ilişiği kesilecek ve o kişi geride bırakılarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kendileri AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı ve o toplantıda fon soruşturmasına değindi.
1: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan partisinin teşkilat yapısına ilişkin mesajlar verirken biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi.
2: Unutmayın, bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Her zaman söylüyorum, bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir.
1: Fon soruşturmasına da değinen Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili süreci koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul oluşturulduğunu, ayrıca Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini açıkladı.
2: Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır.

0: Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
1: Erdoğan, devletin ve milletin malına yönelik usulsüzlüklere tolerans göstermeyeceklerini belirtirken, seçim dönemine kadar sahada çalışacaklarını ve vatandaşlarla doğrudan iletişimi sürdüreceklerini söyledi.
2: Şimdi efendim, fon soruşturmasıyla ilgili olarak Adalet Bakanı Sayın Gürlek bir açıklama yaptı. Beşinci dalga operasyonlar gerçekleştirildi ve bu operasyonlarda da toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şimdi Sayın Gürlek yapmış olduğu açıklamada fon soruşturmasına yönelik olarak dedi ki, şu ana kadar bu soruşturma çerçevesinde haklarında şüpheli işlem yaptığı belirlenen 217 kişiye ulaşıldı. Ve 56 şüpheli tutuklandı, 88 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi bilgisini paylaştı Sayın Akın Gürlek. Bu son 5. dalga operasyonda da 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şimdi fon soruşturmasında adı öne çıkan isim eski bakan, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, MKYK üyesi olan Betül Sayan Kaya, Fatma Betül Sayan Kaya. Kendisinin ve eşi İlyas Kaya'nın fon soruşturmasına adı karıştı. Ve fon soruşturmasında kendilerinin 170 milyara yakın, bazı kaynaklar 63 milyar diyor. Yani yüklü bir miktarda parayı fona yatırdıkları ve kısa süre içerisinde bu paranın 10-12 katı gelir elde ettikleri ortaya çıktı. Ve tabii denildi ki hem AK Parti'nin eski önemli isimlerinden, hem de görevde olan önemli isimlerinden, toplumdan, sosyal medyada ve birebir baskı, yani bir eleştiri gitti. Bu eleştiri bir süre sonra baskıya dönüştü. Ve Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'deki bütün görevlerinden affını istedi ve bu durumda Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Hatta iddia ediliyor ki Fatma Betül Sayan Kaya affını istemeden önce Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme yapmak istemiş. Ama Sayın Cumhurbaşkanı kabul etmemiş, derhal istifa etsin demiş. Ve kendisi de görevden affını istedi, kabul edildi. AK Parti ile bütün ilişkisi kesildi kendisinin. Ve bu durumu AK Parti sözcüsü Sayın Çelik, Ömer Çelik de yapmış olduğu bir açıklamayla dile getirdi. Şimdi yine bazı kaynaklarda yer aldığına göre Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti internet sitesindeki kendisine ayrılan bölümden fotoğrafı, özgeçmişi, AK Parti ile ilgili yapmış olduğu bütün çalışmalar silindi. Ve ayrıca Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti ile ilgili bütün sosyal medya gruplarından, sosyal medya haberleşme gruplarından da çıkartıldı.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtır.

evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız

her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye veriyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
8: İyi Parti'den ses Sivas'ın Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına parti rozetlerini taktı.
9: Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir gelişme var. Değerli seyirciler, 3 belediye başkanı, 3 ilçenin belediye başkanı CHP'den ihraç edildi. Şöyle, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Köseda ve Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu'yla Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bu da ihraç edildikleri anlamına geliyor efendim. Şimdi tabii yeni partiye geçecek olursak yeni partiden de Sayın Yeni Parti sözcüsü de bir açıklama yaptı, bir basın toplantısı düzenledi. O basın toplantısında şu noktalara dikkat çekti.
8: Yeni Parti sözcüsü

0: Zeynel Emre fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
1: Bize söyleniyor işte hani açıklayın açıklayın. Bu alandaki konuşmamı bu kısmı kapatırken ifade edeyim. Burada yapılması gereken ayrım yapılmadan şeffafça gerçekten isimlerin hiçbir ayrıma tutulmadan işlem yapılması ve iktidar içerisinde bulunan parti genel merkezinde, Adalet ve Kalkınma Partisi genel merkezinde bulunan bakanlık yapmış, bakan yardımcılığı yapmış, milletvekilliği yapmış, üst düzey görevlerde bulunan isimlerle alakalı her türlü bilgi sizde var. Siz açıklayın, bize bırakmayın.
0: Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık ettiği kriz masası toplantısının ardından konuşan Emre, soruşturma kapsamında başka isimlere ilişkinde bilgi ve belgeler bulunduğunu öne sürdü.
1: Her türlü bilgi sizde var. Siz açıklayın, bize bırakmayın. Ha biz açıklayamıyoruz ya da sizin açıkladıklarınızda işlem yapmak durumunda kalıyoruz, diğerlerini saklıyoruz diyorsanız, burada da tabii gayri samimi bir duruş gösterdiğinizde açık ortaya çıkmıştır, görülmektedir. Yani aksinde diyorum söyleyin. Ama biz kendi tespitlerimiz durumunda önümüzdeki günlerde de gerçek anlamda faillerin ortaya çıkarılması için bilgi paylaşımını sizlerle yapmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar.
0: Emre özellikle eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya hakkında yürütülen işlemlerin diğer isimler için de uygulanması gerektiğini savundu. Emre önümüzdeki günlerde ulaştıkları yeni isim ve belgeleri gerekli delillendirmeyi yapmaları halinde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.
1: İsimler var ama bunlardan %100 emin olmadan, birkaç yerden teyit almadan açıklamama bizim temel prensip kararımız. Emin olmamız lazım. Önceki gibi, önceki yaptığımız açıklamalar gibi. Bu kesinlik seviyesine geldiğinde biz zaten açıklarız. Ama bundan bağımsız da ben iktidara buradan çağrı yapıyorum. Soruşturma bakanlarına çağrı yapıyorum. Sanki kendileri ortaya çıkarmışçasına burada bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Bu doğruluğu yok bunun. Gerçekliği yok. Yani biz söylemesek asla gündeme gelmeyecekti. O nedenle de diyorum madem öyle samimiyseniz bizim söylememizi beklemeyin.
2: Efendim Mersin'de yeni bir dernek kuruldu. Derneğin kısa adı AKMESTER. AKMESTER kurucuları Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde derneğin kurulduğunu kamuoyuna duyurdular, amaçlarını açıkladılar.
0: Akademik meslek mensupları dayanışma, bilimsel araştırma ve eğitim derneği, kısa adıyla AKMESTER, düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirilen toplantıda derneğin kuruluş amacı ve çalışma hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.
3: Bugün burada yalnızca yeni bir derneğin kuruluşunu duyurmak için değil, bilginin, bilimin, mesleki birikimin ve dayanışmanın toplum yararına buluşacağı yeni bir çalışma dönemi başlatmak için bir aradayız. Akademik meslek mensupları Dayanışma, Bilimsel Araştırma ve Eğitim Derneği, kısa adıyla AKMESTER, 17 Ağustos 2026 tarihinde 33/037/133 sicil numarasıyla Mersin'de resmen kurulmuştur. Merkezimiz Mersin'dir. Ancak çalışmalarımız Mersin'le sınırlı değildir. AKMESTER, Türkiye genelinde ve uluslararası alanda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. İhtiyaç duyulan yerlerde şube ve temsilcilikler açarak farklı kentlerdeki akademik meslek mensuplarını ortak çalışmalar etrafında buluşturmaya hedeflemektedir. AKMESTER'i farklı meslek alanlarında üretilen bilgi ve birikimi bir araya getirmek, bilimsel araştırmayı ve eğitimi desteklemek, mesleki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurduk.
0: Toplantıda konuşan AKMESTER Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin Atar, akademik meslek mensupları arasında dayanışmayı güçlendirmeyi, bilimsel araştırmaları desteklemeyi ve eğitim alanında çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını söyledi.
3: Çünkü biliyoruz ki bilgiyi paylaştıkça çoğalır. Bilim toplumla buluştuğunda değer kazanır. mesleki birikim

0: ise dayanışmayla geleceğe taşınır. Ülkemizde çok güçlü bir akademik ve mesleki birikim bulunmaktadır. Buna karşılık farklı mesleklerin aynı masa etrafında buluşmasına, ortak araştırmalar yürütmesine ve bu birikimin toplumun gerçek sorunlarına çözüm üretecek biçimde kullanılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. AKMESTER işte bu ihtiyacın sonucu olarak doğmuştur.
1: AKMESTER Başkanı Seyfettin Atar, derneğin önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği projeler ve eğitim faaliyetleriyle ilgili de bilgi verdi.
0: Üniversiteler, meslek odaları, barolar, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezleriyle ortak çalışmalar yürüteceğiz. Kongreler, paneller, sempozyumlar, çalıştaylar, konferanslar, meslek içi eğitimler ve sertifika programları düzenleyeceğiz. Gençlerin, öğrencilerin ve meslek yaşamına yeni başlayanların deneyimli meslek insanlarıyla buluşabilecekleri rehberlik ve dayanışma ortamları geliştireceğiz.
1: Toplantı anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
2: İlçe belediyeleri de çalışmalarını devam ettiriyorlar değerli seyirciler. Toroslar Belediyesi kırsaldaki mahallelerde, özellikle de tarım faaliyetinin yoğun olduğu mahallelerde yol yapım onarım çalışmalarını sürdürüyor.
1: Toroslar Belediyesi ilçenin kırsal mahallelerinde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerin ihtiyaçlarına göre çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor. Özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde yapılan yol düzenleme ve sathi kaplama asfalt çalışmalarıyla hem mahalle içi ulaşımın rahatlatılması hem de üreticilerin tarla ve bahçelerine daha güvenli ulaşması hedefleniyor.
3: Uluhlu Mahallesi'nden oturuyorum. Aslında Mehmet Altıntop. Yolumuz çok bozuldu. Şimdi çok güzel oldu. Toroslar Belediyesi'nde sağ olsun, Allah razı olsun, yaptılar yolumu.
1: Bu kapsamda Gözne Mahallesi'nde kilit parke yol çalışması yapılırken Buluklu ve Kerimler mahallelerinde sathi kaplama asfalt uygulandı. Bekir Alanı ve Güzel Yayla mahallelerinde ise yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalardan memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri özellikle üretim alanlarına ulaşımın kolaylaştığını ifade ederek belediye ekiplerine teşekkür etti.
2: Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da kırsal mahalleleri ziyaret etti, vatandaşların taleplerini dinledi ve yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi.
1: Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Böğrü Eğri, Boztepe ve Kaklıtaşı mahallelerini ziyaret ederek belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Boltaç, mahalle sakinlerinin taleplerini de dinledi. Böğrü Eğri'de 1070 metre yolun bakım ve onarımı yapılırken 4485 metrekare parke döşendi, 500 metrelik dere temizlendi. Boztepe'de ise 2420 metre yolun bakım ve onarımı gerçekleştirildi, 1892 metrekare parke taşı döşendi. Kaklıtaşı'nda da 3697 metre yolun bakım ve onarımı tamamlandı, 500 metre yeni yol açıldı. Mahalle ziyaretlerinde yol, altyapı, parke ve toplu ulaşım talepleri gündeme geldi. Kaklıtaşı sakinlerinin otobüs güzergahının uzatılması ve seferlerin artırılması taleplerinin Büyükşehir Belediyesi ile görüşüleceği belirtildi. Boltaç ayrıca vatandaşları 2 Ekim'de açılışı yapılacak Tarsus Spor Parkı'na davet etti.
2: Geçen gün Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırı oldu. Bu saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi yakalandı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısının zanlısı yakalanarak tutuklandı. Çağlayan mahallesindeki kahvehaneye gelen kapşonlu saldırgan çantasından çıkardığı uzun namlulu silahla peş peşe ateş açtı. Saldırıda 5 kişi

0: yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 71 yaşındaki Mehmet Atlı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 yaralının tedavisi sürerken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasında saldırganın kaçarken attığı silah bir evin bahçesinde bulundu. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonla 70 yaşındaki R.Y. yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Geride bıraktığımız aylarda Mersin'in Akdeniz ilçesinde kontrolü kaybolan bir araç yaya geçidinden geçmek isteyen 4 kız çocuğuna, 4 gence çarpmıştı. Ölümler yaşanmıştı. İşte bu olayın davası devam ediyor. Sanık o 4 kız çocuğuna çarpan sürücü hakim karşısına çıktı. Tahliyesini talep etti, duruşma ertelendi.
0: Mersin'de refüjde karşıya geçmek için bekleyen 4 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan cipin sürücüsü MK ikinci duruşmada tahliye talebinde bulundu. Kaza 2 Şubat'ta Akdeniz ilçesi Bekirde mahallesindeki D400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre kontrolden çıkan cip refüjde bekleyen yayalara çarptı. Kazada 15 yaşındaki ikiz kardeşlerden Kübra Güney olay yerinde, Büşra Güney ise 18 gün sonra hayatını kaybetti. Kuzenler Necla Öztürk ve Zehra Serdil Atak'ta yaşamını yitirdi. Dosyadaki bilirkişi raporunda sanığın asli kusurlu olduğu, kazanın meydana geldiği yolda hız sınırının 50 kilometre olmasına rağmen cipin yaklaşık 149 kilometre hızla seyrettiği belirtildi. Duruşmada savunma yapan MK, hava yastıklarının patlaması nedeniyle görüş açısının kapandığını ve bir tırın kendisini sıkıştırdığını öne sürerek tahliyesini istedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
1: Mersin'de DH terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen kişiler tutuklandı.
0: Mersin'de terör örgütü DH'a yönelik MİT destekli operasyonda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde DH içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 3 yabancı uyruklu şüpheli tespit edildi. Özel harekat timlerinin de katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Mersin'in Mezitli ilçesinde mobilya üretimi ve satışı yapılan bir binada yangın çıktı. Yangın büyük boyutlara ulaştı, güçlükle söndürüldü.
0: Mersin'in Mezitli ilçesinde mobilya imalat ve satış mağazasında çıkan yangın korkuttu. Kuyuluk Mahallesi Fındık Pınarı Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, içerideki yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Alevler yan binaya da sıçrarken yangının çevredeki yapılara ulaşmaması için ekipler yoğun mücadele verdi.
2: 19.50 sıralarında damda 2 kişi vardı. İnmesi için yalvardık ama inip inmediklerinden bir bilgimiz yok. Yan tarafta bina zaten. Ailelerin yaşadığı bina. Dilerim Allah'tan yan binaya sıçramaz. Yanan yer mobilya mağazası. Aynı zamanda tadilat işi de yapıyorlardı. Tamirat işi de yapıyorlardı.
0: AFAD koordinesinde itfaiye, orman müdürlüğü ve OSB ekiplerinin yanı sıra 15 itfaiye aracı, 6 toma, 12 su ikmal aracı ve 7 arazözle müdahale edildi.

0: buraya polis teması gelmeseydi, büyükşehirin aracılığı gelmeseydi bu yangını diğer binalara sıçramasını engelleyemezlerdi zaten. Biz kuzey tarafı görmedik. O taraf daha kötü diyorlar.
1: Üst atan oldu, geldi koştu, yanıyordu. İtfaiye geldi ama müdahale ettiler, söndüremediler. Çok büyük bir yangındı. Geçmiş olsun deriz. Başka ne diyelim yani?
2: Yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir aracın da zarar gördüğü yangında mağaza kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
3: Mersin'de bugün de bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
2: Mersin'in Akdeniz ilçesinde temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Çay mahallesindeki fabrikadan yükselen yoğun duman çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine ve çevredeki alanlara sıçramaması için ekipler yoğun mücadele verdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Hasarın boyutunun da yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacağı bildirildi.

0: Usulsüz yöntemlerle reçete yazan, yazdıkları reçetenin ilaçlarını alan ve satan, haksız kazanç elde eden şebeke belirlendi ve bu şebekeyle bağlantılı çok sayıda kişi yakalandı.
1: Gaziantep'te usulsüz reçete düzenleyerek kamuyu yaklaşık 30 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 8 şüpheli yakalandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmada doktor onayına tabi ilaçlara ait reçetelerin usulsüz şekilde düzenlendiği belirlendi. Ekiplerin 2022-2024 yılları arasındaki işlemleri incelemesiyle reçetelerle temin edilen ilaçların üçüncü kişilere para karşılığında el altından satıldığı tespit edildi. Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle kamuya yaklaşık 30 milyon lira zarar verdiği belirlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
0: Mersin'in Erdem ilçesinde sosyal medyadan arkadaşlık kurdukları kişilerin uygunsuz fotoğraflarını kullanarak şantaj yapan şebeke çökertildi.
1: Mersin'de sahte sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları kişilerin müstehcen görüntülerini kullanarak şantaj yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şantaj yoluyla haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelileri takibe aldı. Erdemli'de tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 sim kart, 2 başkasına ait kimlik kartı ve 32 sentetik ecza ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Yetkililer sosyal medyada tanınmayan kişilerle özel görüntü paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.
0: Mersin'de uyuşturucu satan torbacı diye tabir edilen kişiler de yakalandı.
1: Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele ekipleri sokak satıcıları olarak tabir edilen torbacılara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada belirlenen 4 şüpheliden ikisi adreslerinde, diğer ikisi ise farklı araçlarda yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram esrar

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü park halindeki aracı önüne katarak kafeye daldı.

Meksika'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır alev aldı. Vatikan'da polis aracıyla hem şüpheliye hem de ekip arkadaşına çarptı. Nepal'de sel felaketinde bina ve araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. İstanbul'da akıntı oluşan yolda yürüyemeyen öğrenciye bir sürücü yardım etti.

0: Sakarya'da yollar göle dönerken bir kişi sörf tahtasıyla gezindi. Bir veli çocuğunu kayıkla okuldan aldı.
1: Araba geliyor, yıka basısı.
2: Burası normalde asfalt. Okul servisi gelemedi. Böyle kayıkla. Evet.
3: İsrail Filistin'de Gazze'yi zaman zaman yine bombalıyor ve Gazze'liler bombalamalardan, saldırılardan fırsat buldukları zamanlarda, Gazze'nin yoğun olarak bombalandığı dönemde enkaz altında kalan yakınlarını arıyor. Haftalar boyu devam eden bu çalışmalarda enkazların altından çıkartılan sivillere ait kalıntılar düzenlenen özel bir törenle toprağa verildi.
0: Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 51 Filistinlinin enkaz altından çıkarılan naaşları yaklaşık 3 yıl sonra toprağa verildi. Gazze'de sivil savunma ekipleri haftalar süren arama çalışmalarının ardından Nusayrat mülteci kampındaki yıkılan binaların enkazından 51 Filistinli'ye ait kalıntıları çıkardı. Kalıntılar için El Avda Hastanesi önünden Nusayrat mezarlığına kadar cenaze töreni düzenlendi. Naaşlar Filistin bayrağına sarılı kefenlerle taşındı.

0: Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 74.023'e, yaralananların sayısı ise 175.111'e yükseldi. Ateşkes sonrası ise 834 kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığı bildirildi.
1: Fransa'da lise öğrencileri eğitim sistemindeki eksiklikleri protesto etmek için sokağa çıktı. Lise öğrencilerine itfaiyeciler, esnaflar da destek verdi.
0: Fransa'da lise öğrencilerinin başlattığı protestolar ülke geneline yayılırken olaylarda 440 kişi gözaltına alındı, 31 kişi yaralandı. Eğitim Bakanlığı eylemlerden 416 lisenin etkilendiğini açıkladı. (Gülüyor) 21 Eylül'de Créteil kentindeki Saint-Exupéry Lisesi'nde öğretmen eksikliğine tepki olarak başlayan eylemler kamu çalışanları ve itfaiyecilerin protestolarıyla daha da genişledi. Öğrenciler, öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar, ağır ders programları ve bazı okullardaki kötü fiziki koşullara tepki gösteriyor. Lille, Saint-Denis, Rennes, Nice ve Lyon gibi kentlerde bazı okulların girişleri kapatıldı, bazı noktalarda çöp konteynerleri ateşe verildi. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan gerilimlerde polis göz yaşartıcı gaz kullandı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez gözaltına alınanların çoğunun reşit olmadığını ve işlemlerin ağırlıklı olarak mala zarar verme ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar nedeniyle yapıldığını açıkladı. Öğrenci sendikaları ise eylemlerin sürdürülmesi çağrısı yaparak 1 Ekim'de yeni blokajlar ve 6 Ekim'de geniş katılımlı gösteriler düzenlenmesini istiyor.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Güzel bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer gündemi sona erdi.
4: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399

0: 7756 0537 399 7756 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köze Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemde

dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuvar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Yahu efendiler, hanımefendiler. Eskiden komşunun hatrı sorulurdu. Şimdi hikayesine bakılıp geçiliyor. Olur mu böyle? Olmaz ya. Yüce Söz.

0: Haberler.
1: Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından 1 Ekim'de yeniden çalışmalarına başlıyor. Yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının sonuçlarını açıkladı. Tasfiye sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu hak sahiplerine ödeme için yol haritası hazırlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasasındaki yatırım fonlarına yönelik inceleme ve denetim başlatıldı. Devlet Denetleme Kurulu işlemlerin mevzuata uygunluğunu inceleyecek ve gerekli tedbirleri değerlendirecek. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup ve babası Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki ismin mal varlıklarına el konuldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Hane Halkı İş Gücü Araştırması'na göre işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. İşsizlik oranı 0,3 puan düşüşle %7,8 oldu. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda yapay zeka destekli trafik sistemi devreye alındı. Çalışmalar kapsamında kavşaktaki dönelada kaldırılırken yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta da yenileme yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Kente Ağustos'ta 813 milyon 527 bin dolarlık ihracat, 854 milyon 571 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. 21-27 Eylül tarihleri arasında aranan 923 kişinin yakalandığı bildirildi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentteki kamu ve güvenlik yöneticilerini ziyaret etti. Aktaş, gerçekleştirdiği görüşmelerde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konularını değerlendirdi. Mersin'in 321 kilometrelik sahilinde nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları çiçek açtı. Zambakları koparan veya zarar verenlere 669.245 liradan 3.496.767 liraya kadar para cezası uygulanıyor. Mersin'de sahte sosyal medya hesaplarıyla ulaştıkları kişilere ait müstehcen görüntüler üzerinden şantaj yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 sim kart, başkalarına ait 2 kimlik kartı ve 32 sentetik ecza ele geçirildi. Mersin'de temizlik malzemeleri

0: Üreten fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasar yapılacak incelemeyle belirlenecek. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya konuk olacak. A Ligi 1. gruptaki 3. maçına çıkacak olan A Milli Takım 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Belçika ile karşılaşacak.
1: Haberler.

0: kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: oku. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. Zeytin toplama makineleri ise 5000 lira, makineleri ise 5000 lira, makineleri ise 5000 lira, makineleri ise 5000 lira, makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

yollarım, gözyaşlarım, hep sana olacak sarılışlarım.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

aşk yemeğini kutsaldır. Bilsen de, bilmesen de. Gün gelir aşk biter ama aşk yemeğini kutsaldır. Ne aşkın kanunu yazılır yeniden, ne de aşkı arayan adamın kanun yazacak hali kalır. Aşk biter, geriye bir çift söz kalır. Seven ve terk eden. Terk eden hemen birini bulur kendine, unutur yeminini. Sevense bir yıllık kalır öylece. Aşkına mı yansın derdine. Aşk adamı yakar, yakar kül eder. Kafan dumanlı olur, tüter de tüter. Hem yanarsın dumanın tüter, hem de yarın kokusu burnunda tüter. Terk eden pişman olur, geri döner. Senin gibisini bulamadım der. Dertliyim, soran yok dermanımı. Okuyan yok gözümdeki aşk fermanımı. Yalan.

Bilirsin ki o gözler bir baktı senin canını aldı. Yüreğin yanar biçer, ölürsün yoluna ölürsün. İstersin ki bir daha alsın canını ama ya giderse? Kara kara düşünürsün o bir yalancı diye. İçin deli gibi onu ister ama o başkasını sevdi. Bilirsin ki yürümez artık sevse de sevmese de. Ya işte aşk yemini böyledir.

0: reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenizi

0: Size uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: dev ekran televizyonlar. Hepsi mavi beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları,
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve

0: Yemekçilik, yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

aylara. Açtım multi 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

İki farklı insan, iki farklı.

ağlamalı buna şimdi. Öyle bir karanlıktı ki ruhuma sindi. Mutluluk geldiğimden hızlı gitti. Bir gönül bağlamalı buna şimdi. Yola düşmeli ardından tüm korkuların, yerle bir etmeli en hakikatli orduları. Yolu bitirmek için en gerekli yoldur adım, güneşe hasret bırakmalı bir

Mesafeler, seven mesafeleri hesap eder. Gönlüm yokluğunda mesane pert. Mesafe dert okunmuyor ulu orta esamede. Yola düşecek ulufem yoktu sadece. Ne sade dert. Seni sevmek, sensizlik yere düşmek gibi büyük bir sahneden. Ağlasan ağlanmaz değil mizah desen tıpkı senin gibi. Bazen kibar bazen de sert.